0: 放
1: 青椒
0: 啊，咋都那个掉。
1: 哎，来了来了，好了，来电了。
2: 阿迪丽江大学主修足球专业，毕业那年，他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
3: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabıklarını biz tebliğen balla oynaydıkken, şu balların oynayan müsabıklarını görsek özümüz bir hukuk şok kalırken biz.
2: 预算不多，要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
4: Biz destekte bu, hem de bu çanfan köyden çıkımızda hem de pek ayacalandık, hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizlik neredeydi genç ağda bu...Meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak koldun bir koysak hem kaçan bunlara yakşı muhaf boğan çanfandan tapağlayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirlep az azdan kalıp bugünkü de kalıp gelip geldik hem de.
5: Cepis açık.
2: 阿迪丽江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪丽江却依然信心满满。这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。
1: 好 ，OK 了。
2: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
4: Anlaşmanın bekliği, edemem dışkılayı bekliyorum. Son dönemde. Bir gün bir kazak oldu bu işin aslında. Of. Yine bu iş çıkan, yine bu iş çıkan. En bir işin konulaştığı arasında yamuğu yıkıp duran. Anlaşmanın.
3: Ha, keşke balına meşgul başlattı oldu.
4: Oku, ucu balığının beğenmezdim de bu.
2: 年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
1: 在教练离开你以后，第二天该有了。
6: 其实我要是那么
1: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子。
2: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
1: Ani sana baksak kayman. Zeyn çıkmasa, zeyn dağıtmasak lan payda çıkmasa ben yani.
3: Özünü özüye yapma o sayısın. Topçu balılar gidip bir görüşe yap, biz iş bötü yap. İstat meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat faydalı bir şeymez. Özünü özüye yapma o sayısın. Zeyn dağıtmasak.
1: Zeyn lan dağıtmasak.
3: Öz gözü yapma o sayısın. Oldu.
7: 就你这个小个子，你爬得上去？
8: 根本没有人。
9: 人爸妈，
10: 哎，房间进来的
11: 没有人？
12: 没有的。教练开着跑车来了。
1: 吃饭，吃什么？吃什么？吃什么？
13: 妈，接着来。
14: 杨花子直播。
2: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己，更重要的是他们看见了孩子们的未
1: 来。

0: 对。
1: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。啊！啊！九月，新疆瓜果到了采摘季。啊，起来！这也是热河漫无不利最忙碌的季节。为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
2: 嗯，好吃。
0: 跟着嘴子里面慢慢的外国山你不能买吗？
1: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。地里大部分的棉花已经由机器采摘完了，但零散的还得靠艾海提夫妻二人自己打包。
3: 那吃饭都很多的应该不
0: 其实是在别说的呢
3: 也别说的呢不能不能是不能那吃饭的饭都都不能看这个啊对了
0: 都不能说三天不能的
3: 他们说不能不能
0: 算算算算算算
1: 乌布里阿西木家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。
4: kızıkışım için o dükkanın takası mecbur oldum. Kendim ve Latiyon'a hem de şunun yanında hem bunun bazarı yakışı hazır.
5: Sıkım birinciyle.
4: Ne yapalım? Birinciyem sıkılmayla. Bizim uzun ne yap arzuyumuz şu an. Balman meşgı pek yakışı hazır. Teyirlerimiz bu da.

0: 奶奶。
1: 月浦湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地，适应节奏。
2: 11月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
3: 好。
4: 装了很大的房子呗。
5: 准备来嘛，挺好了耶。
6: Get it, boy!
7: Biz pancı keskeye müsabıka ve kanda oynayan top ne oynayımız ne misyap verilmez.
8: Valla valla.
7: Ne uyan kuyumuz bir yer değil mi?
9: Valla valla. İşim olmayla. Geçim olmayıdı o.
7: Ay şu kişkine sevenlikten hemmeden onu uyuyuk, hemmeden onu uçtu. Ay şu netice olan o iştiyak hemmesi kus çıksın değil mi?
9: Kan da kılmıyoruz hemse. Ben o gemi değişmeyeli.
7: Ben uyandım, ısırcılı koyuz bu arada. Sonra uyancılı ulaştılı koyuz bu arada. Biz ne uyan koyuz, biz top oynayın neticemize olmayıdı da.
9: Bora bora o. Ona bunu yendin ki onu gemmeyeli. Kuban, kuban.
7: Fırsatla çok tutmasak olmayla. Kallanmışlar.
10: Kiler dedim, bağlı yok kutmayız bu ne? Kilerliğimiz ben kutmayım ya. Ters geldi. Çım oynar. Lan ben kutmayız. Kutmasak kutmayız. Etmek meyve vermiş kendim. Çım oynayla bir şeyler oldu bu.
7: Kallanmışlar.
1: 第三场他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
11: Şincan! Kaşı! Ve Buha!
12: Pek beden kim kaldı bu topu? Aldım ne çıkardım? Tipçilere fırsat bombası lakin. Ayağım bekbelen geldi. Hem tiptim. Hem mağatım bu nevet mağatım diye.
1: Rıhman 抓住机会以及漂亮的远射奠定了最终的胜局。
11: 太监东